0: Bueno.
1: Ya, cara melanang kocok ang ojok polisi.
2: Ya, ayang sa ni Wijel jang ngekeh higala misi nengklung.
3: Nyeni di?
2: Nyeni, nyeni. Saya kenapa? Saya ingat ang gelo.
1: Ada.
2: Gelo. Saya sarap ini gelo.
1: Oh, Pak Lungo Joko di Dewa sesungguhan di dia.
2: Benar, punta masih itu. Kau mat berat
1: ini. Iwang di tiang, manahan di tiang sirap, Pak Lungo Joko di Dewa.
3: Sesuai nang beli ni beli.
4: Nyep. Buruk.
1: Ah, harus siap-siaga sebagai anak buah
4: di bawah pimpinan itu.
1: Palungo Joko di Dewa pacang medal makin.
2: Lah ayat medal jadi kece semua tu tapi banyak ada jauh.
1: Penapi patut di titik yang si Osa dengan tupanya.
3: Penapi tidak melaksanu.
2: Ini ada mah tugas tadi Pak Mui bawa pemadah adalah tetap gabung suara.
3: Nah.
1: Oh, tutup, Bob. Genongan duen puri ya, Bang Mesuara.
3: Yang subuh meciri ide sang Prabu Medal.
1: Pasti Mesuara genongan.
3: Ya, puri ya. Len, ngajak kukul Jumah.
1: Boleh.
3: Ngajak kukul kubu.
1: Len.
3: Ngajak kukul pos hamling, Len.
1: Ah.
3: Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud yang dung dung dung kecari para petani ke pekan dagangi ke pasir menego kembali melipat nang udang ah duwen puri maswaro duwen
1: di dua komda
3: dada gagong emas